0: sound with you. Dance FM.
1: Not a great idea.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

XFM.

No competition, just strictly dance. Dance FM. Dance.

FM.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda. Good morning.

FM.

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira.

sana kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

0: performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Good morning.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 13 10. Keep it locked for Fresh Dance FM.

Purinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working, working,

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, yerine üst yolda.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

XFM.

0: reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatın nasıl?

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: The morning.

0: nights of the summer.
1: Beat Sports Club, hiya, turn us a podcast.
2: Hemen şimdi aramıza katıl.

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

Trans FM breaks all the rules. Music.

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music.

FM.

0: düzenlemiyoruz. Sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon. Zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Purinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: XFM. Sorry, guys.
1: No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de yeni saatin açılışını Dracula ile yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Salı öğleden sonrası ve Zara Larsson ve Shakira ile devam ediyoruz şimdi. Euro Summer Dance FM'de.

0: yaşatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: with Aykut.
1: The Dead Dance ve Lady Gaga Dance FM'de dinledik. Keyifli dakikaları hepinize harika parçalarla salı gününü keyiflendiriyoruz. Bu kez BMF bize eşlik ediyor.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

with Aykut. Tiesto ve Odd Mob dinledik. Good Boys'la birlikte Won't Be Possible'la bize eşlik ettiler. Konuğumuz oldular. Bu kez Liana ile devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden Been a Minute şimdiden Sefem'de.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, yerine üst yolda.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Bruno Mars ve I Just Might bize eşlik etti. Dance FM'de konuğumuz oldu. Güzel gün salı gününde de yine enerjimiz yerinde. Müthiş parçalar burada bizimle buluşuyor. Demi Lovato son dönemde, son yıllarda yine çıkışta olan isimlerden biri. Parçası Kiss'le şimdi Dance FM'de.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

With Aykut. Tyler ve Biskit'te bu saate merhaba dedik. Dynamite bize eşlik etti. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Felix Yen ve Jay Hart şimdi konuklarımız. Pride.

0: performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Miaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

Biri Shape of a Woman bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Önümüzdeki günlerde yükselişte olacak bir parça. Katy Perry ve Kim Petras şimdi konuklarımız Gorgeous Dance FM'de.

0: দেখলাম।
1: Hemen şimdi aramıza

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Aykut.
1: Leoni ve Don't Worry Bize eşlik etti Dance FM'de konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar. Müzik dünyasının başarılı isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez Nah bize eşlik ediyor.

Men I Need dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Haftanın Hit Mix'te Salı gününde harika parçalar burada bizimle buluşuyor. Imel Angel ve şimdi Bad Times Dance FM'de.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM dinledik, herkese keyifli dakikalar. Bir kez daha müzik dünyasının etkili isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Lola Young bu kez konuğumuz oluyor. Messi.

muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. All the tools.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Work Your Body sonrası şimdi Lady Gaga ile devam ediyoruz. Abracadabra Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

0: Mesut.
1: Pink Panteras ve Zara Larsson dinledik. Stateside'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Yarın saat 13'te yine buluşacağız. Ben giderken MK ve Poppy. Şimdi konuklarımız Zone Dance FM'de.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve müzik dünyasından konuşacağımız birçok konu var. Diğer dünyalardan da birçok haberim var sizlere. Bugün bol bol konuşacağız. Bir yandan sevdiğiniz müzikleri dinleyeceğiz. Hepsi bugün Secret Dance'de ve başladık.

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Şimdi böyle şaşıracağınız bilgilerden bahsedeceğim biraz da. Akrep zehri açık ara dünyanın en pahalı sıvısıdır. Bir galonu 39 milyon dolar değerinde. Su aygırı sütünün bir bardağında 1600'den fazla kalori vardır. Kızıl saçlı insanların uyutulması için yaklaşık %20 daha fazla anestezi gerekirmiş. G noktası onu keşfeden Dr. Ernst Grafenberg'in adıyla isimlendirilmiştir. Bal bozulmayan nadir doğal yiyeceklerden biri. İnsan vücudundaki demir miktarı ile küçük bir çivi üretilebilirmiş. Bir kedinin kulağında 32 farklı kas bulunur. Bir yıldırım güneşin yüzeyinden 5 kat daha sıcak olabilirmiş. Ne kadar enteresan bilgiler, daha önce duymuş muydunuz bilmiyorum ama sizlerle buluşturmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Michael Jackson'ın vefatından yaklaşık 20 yıl sonra Amerika'nın en büyük sanatçısı olmayı başardı. Efsanevi yıldız ilk kez Billboard Artist 100 listesinin zirvesine yerleşti. Bu büyük yükselişte Jackson'ın yeğeni Jafar Jackson'ın başrolünde yer aldığı Michael biyografi filminin yarattığı ilgi etkili oldu. Billboard Artist 100 listesi streaming rakamları, radyo çalınmaları, albüm satışları ve şarkı satışlarını baz alarak hazırlanıyor. Ve geçtiğimiz haftalarda Michael Jackson'ın solo kataloğu toplam 161 milyon resmi dinlenmeye ulaştı. Aynı dönemde sanatçının albümleri de toplam 46 bin satış yaptı. Bu veriler sayesinde Jackson haftanın en büyük sanatçısı oldu. Biyografi filmiyle birlikte Michael Jackson'ın şarkıları dünya genelinde yeniden listelere dönmeye başladı. Billboard Hot 100'da aynı anda 6 şarkısıyla yer alan sanatçının Billie Jean şarkısı 15 numaraya yükselirken Human Nature, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, Dirty Diana ve Rock With You da listeye yeniden giriş yaptı. Michael Jackson böylece vefatından sonra Billboard Artist 100 listesinde zirveye çıkan 6. sanatçı oldu. Daha önce David Bowie, Prince, Extension, Juicy WRLD ve Pop Smoke'da vefat sonrası bu başarıya ulaşmıştı. Öte yandan Jackson etkisi yalnızca solo kariyeriyle sınırlı kalmadı. The Jacksons da yeniden Billboard Artist 100 listesine girerek 98 numarada yer aldı.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda. The voice, the sound, the soul of your music. The sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın main numarası Dance FM'desiniz. Alec Baldwin, Elon Musk'ın Lupita Nyong'o hakkında yaptığı yorumlara yanıt verdi. Tartışma Oscar ödüllü oyuncu Lupita Nyong'o'nun The Odyssey filminde Truval'ı Helen karakterini canlandıracağının açıklamasının ardından başladı. Muhafazakar yorumcu Matt Walsh, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Nyong'o'nun dünyanın en güzel kadını olarak tanımlanan karakter için uygun olmadığını savundu. Walsh paylaşımında yönetmen Christopher Nolan'ın beyaz bir oyuncuyu seçmesi halinde ırkçılıkla suçlanacağını düşündüğü için bu kararı verdiğini söyledi. Elon Musk da Walsh'ın paylaşımına doğru yazarak destek verdi. Bunun üzerine Alec Baldwin, Lupita Nyong'o'nun bir fotoğrafını paylaşarak Musk'a doğrudan yanıt verdi. Baldwin mesajında "Sevgili Elon, o gerçekten de dünyanın en güzel kadını." Alec ifadelerini kullandı. Elon Musk ayrıca başka bir paylaşımda Christopher Nolan'ın ödüller kazanmak istediğini ve bu seçimde dürüstlüğünü kaybettiğini iddia etti. Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı Alec Baldwin'in paylaşımına destek verirken Lupita Nyong'o'nun güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle ilgili olumlu yorumlar yapıldı. Gerçekten bir film gelecek ama bizleri nasıl bir film bekliyor? Bayağı spekülasyonlarla dolu geliyordu. Odyssey filmi bu sezon yayınlanacak. Bakalım birlikte izleyeceğiz, göreceğiz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saatten itibariyle karşıladık ve bir saat boyunca daha birlikteyiz bu programda. Sizlerle güzel konulardan konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Sevdiğiniz şarkılar, müzikler hepsi bugün burada sizlerle.

0: performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: The voice, the sound, the soul of your music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Hayatı güzelleştirmek için her zaman büyük paralar harcamak gerekmiyor. Bazen küçük alışkanlıklar insanın hem ruh halini hem de yaşam kalitesini ciddi şekilde değiştirebiliyor. İlk önemli nokta insanın kendini sürekli geliştirmesi mesela. Çünkü modern dünyada öğrenmeye açık olmak sadece kariyer için değil, özgüven için de büyük önem taşıyor. Psikolog Carol Dweck'in büyütme zihniyeti yaklaşımına göre insanlar yeteneklerini geliştirilebilir ve karşılaştıkları zorlukları bir fırsata dönüştürebilir diyor. Yani yeni bir durumla karşılaştığınızda ben bunu yapamam demek yerine buradan ne öğrenebilirim diye düşünmek uzun vadede hayatı tamamen değiştirebilir. Uzmanlara göre iletişim becerileri de kaliteli bir yaşamın en önemli parçalarından biri. Çünkü ne kadar bilgili ya da başarılı olursanız olun, insanlarla doğru iletişim kuramıyorsanız hem iş hem özel hayatta zorlanabiliyorsunuz. Duygusal zeka, empati ve aktif dinleme gibi beceriler insan ilişkilerini güçlendirirken aynı zamanda kişinin kendine olan güvenini de arttırır. Bir diğer kritik konuysa şu, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi korumak. Günümüzde birçok insan sürekli yetişmeye çalışırken dinlenmeyi unutuyor. Oysa uzmanlara göre kaliteli bir yaşam için sadece çalışmak değil nefes almak da gerekir. Hobiler edinmek, arkadaşlarla vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ya da sadece telefondan uzak bir akşam geçirmek bile zihinsel sağlığı ciddi şekilde etkiler. Ayrıca düzenli uyku, dengeli beslenme ve hareket etmek de stres yönetiminin temel parçaları arasında zaten biliyorsunuz. Yani mutlu bir yaşam bazen çok karmaşık değil, kendini geliştirmek, doğru insanlarla bağ kurmak, sınırlarını korumak ve kendine zaman ayırmakla başlıyor arkadaşlar. O yüzden mutluluğu böyle çok uzaklarda aramayın, çok paralara bağlamayın, tamamen kendinizi geliştirmekle ilgili.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın Rich Me Dance FM'desiniz. Çok ilginç bir haber okudum. Dubai'de düzenlenen lüks bir müzayede de yalnızca 7 rakamlarının tekrarından oluşan özel bir telefon numarası tam 36 milyon liraya satıldı. Körfez ülkelerinde prestij göstergesi olarak görülen VIP telefon numaraları ve özel plakalar için yapılan açık artırma yine dudak uçuklatan rakamlara sahne oldu. En asıl numaralar adı verilen müzayedede satışa çıkan 058-777-7777 numarası için zengin iş insanları ve koleksiyonerler arasında adeta teklif savaşı yaşandı. Açılış fiyatı 100 bin dirhem olarak belirlenen numara, saniyeler içinde milyonlara ulaştı. Açık artırmanın sonunda özel numara 3 milyon dirheme, yani yaklaşık 36 milyon liraya satıldı. Gecede büyük ilgi gören tek numara bu değildi. Ayrıca şey de vardı, 054-555-5555 numarası da yaklaşık 2.8 milyon dirheme alıcı buldu. Körfez ülkelerinde bu tarz dikkat çekici numaralar yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda statü, güç ve kişisel marka göstergesi olarak görülüyor. Gerçekten bu astronomik harcamaların arkasında sosyal sorumluluk amacı da vardı tabii ki. Etkinlik Dubai Emri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum tarafından başlatılan Anneler Vakfı kampanyasına destek için düzenlendi. Müzayedede satılan lüks plakalar ve özel telefon numaralarından toplamda yaklaşık 425 milyon lira gelir elde edildi ve tüm gelir yardım projelerine aktarıldı. Sosyal medyada bu rakamlar büyük tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu satışları lüksün sınırı yok diyerek eleştirirken, bazıları da yardım amacı taşıdığı için etkinliği destekledi. Zenginler harcasın, bize de konuşmak düşer.

0: Reklam.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. Hafta içi her gün 16-18 arası ben bu frekanstayım. Şimdi sizleri dünya müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

Aquarinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

XFM.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatın nasıl podcast? Güçlü ol, fit ol, her an orada ol.

Tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Dance FM.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.